0: Sıra dakika mevzularını şaşırdığına. Bu şey...
1: Engine 2 is a real 2.
0: Engine 2 is a real 2.